0: yeni rekoru da tonal gitar rafti ihtilali şey var etseyden az merç. Boncuk.
1: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura and Wayne. And Claire. Sturdy, easy, fast and breezy.